katıldıklar, yaka kadına koyuldular. Kuret ıslahla selvene tınsırma hubine. Kıtlı yıkkına itke fevle